Yebo! Yebo! Uyabona manje, uyabona manje ngikhumbuza kudala, siyezwana. Ngikhumbuza mzukwane, siyezwana.

Yebo! Yebo! Uyabona manje. Uyabona manje ngikhumbuza kudala, siyezwana. Ngikhumbuza mzukwane, siyezwana.